ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

bir daha geri dön. Gözyaşlarımı silme. Uzak, benden uzak. Yalarıma gir.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına bak.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105. Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta ikindi de

Seninin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki? Kimler için yüreğimi dağlamadım ki? Hepsi boşmuş, hepsi

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsa, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

Kutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Kutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın benim. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa aşk sarsın beni.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Gün İnşaat reklamları sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi motosiklet kullanılarak düzenlenen silahlı saldırı sayısının azaldığını açıkladı. Çiftçi geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosiklette intikal ederek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi küresel teknoloji ve girişimcilik üssü haline getirme hedefinin önemli adımlarından biri olan Terminal İstanbul projesinin başlangıç etabını duyurdu. İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekreminia, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu belirterek, "Stratejimiz misillemeye dayalı olduğu için İran'ın karşı operasyonları da durduruldu," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6168 lira 5 kuruş, Amerikan doları 47 lira 33 kuruş, euro 53 lira 85 kuruş, sterlin 63 lira 16 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 78 sent, bir bitcoin 64.607 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.943 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 41 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: hayatınıza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene. Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gene. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi kapsamında Türkiye'den 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlıyız dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısının 3075'e yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Foto Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmış.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi.

0: Bazesi devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ile emekli polis memuru Gökhan Ertok şüpheli sıfatıyla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve Haluk Levent'le bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ilişkiler incelemeye alındı. Diğer yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar'la Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Yunanistan'da gümrük memurlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Edirne'nin Yunanistan'a açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4.332'ye yükseldiğini duyurdu. Spor. A milli kadın voleybol takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65.344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Geçtin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Terk edecek canım kaldı şömrümün haline bak. Ah bile vahım kaldı şu başıma gelene bak. Seni benden ayırdılar şu

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. İçişleri Bakanlığı nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Çancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Bosna, Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahalle, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: Enes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Tutku FM.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydin, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan 0-2 yaş arası bebeklerin gelişimi için 2025 yılında 3,1 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydin'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydin, 28 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır ifadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanlarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, ordunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarıların ardından İran'a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu söyleyerek, dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz ifadelerini kullandı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen serbest dalış deniz açık su büyükler, masterlar bireysel Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 2 altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Trabzonsporlular Federasyonu, Trabzonspor'a destek olmak amacıyla başlattığı 61 bin forma kampanyası kapsamında etkinlik düzenledi. Federasyon örnek bir dayanışma hareketine imza attı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6245 lira 30 kuruş, Amerikan doları 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş, sterlin 63 lira 27 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 60 sent, bir bitcoin 65344 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.28 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attın, yaktın, kırdın, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da

0: koma gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önce...

0: önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu. Geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

ya yavaş artık geç oldu. Dönüşüm yok değil, son gemiler erir. Yaksan neye yarar, artık geç oldu.

0: diyerek karşıma bir gün. Çıksan neye yarar artık geç oldu. Çıksan neye yarar artık geç oldu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

sonuna varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: şey sebebime.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

istediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Camlı Bel Oto BMW özel servis. Sektörde 45

0: yatırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

22.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendireceğiz mesajlarınızı, sevdiklerinizi, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz.

açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve yavaş yavaş mesajlarınıza başlamak için hazırlık yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada ilerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için mesajlarınızı saat 20.00'dan itibaren göndermeye başlayabilirsiniz. Ve bizler de 20.20 itibariyle yayınlamaya başlıyoruz. Yetiştirebilmek adına söylüyorum. Mesajların, şarkılarının yayınlanması, düzenlenmesi, bazı mesajların yeniden yazılması biraz zaman alıyor. O yüzden saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermenizi bir kez daha sizlerden rica ediyor ve hatırlatıyoruz.

Bizleri internet üzerinden tuzkafmturkiye.com'dan yurt içi ve yurt dışında her yerde dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınız için uygulama var sevgili dinleyiciler. Telefonlarınıza uygulamayı Samsung Tuzkafm yazarak indirip dinleyebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 ve Kıvırcık Ali yorumu alıyor, sırayı tel vurdu beni diyor.

Tutku FM'den Barış Semih Sağ'ın koğuşuna yatan Ahmet Bektaş, Seyit Bamoğlu, Caner Buğa, Mertcan Kaya, Emre, Kadir, Selebe, Serhat Hardala, Faruk Altındal, Ömer Sezgin, Murat Sağlam ve Tolunay Eruz'un kardeşlerime selam olsun. Bu zorlu günlerin geçeceğine inanıyorum. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyor. Barış Semiz ve sevdikleri için giriyor.

Pazartesi akşamında beraberiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 0542 744 6555 ve bu numara üzerinden WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. İyi yayınlar, ben Aide Koğuş'undan. Şapkalı Ozan, Kader Bili yaptım. Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Çoşkun, Emin Binici, Ömer Çelik, Yahya Sisko, Muharrem Durgun, Marino Serdar, Volkan Demirci, Umutcan Öztürk, Arif Soydaca, Miraç Doğan'a, Oğuzhan Kurt'a, Mahmut Kılınç, İstanbul Ok Meydanı mahkumlarına selam olsun. Halit Bilginç'ten Dayı şarkısını armağan ediyorum diyor. Aydı Koğuş'undan Şapkalı Ozan ve sevdikleri için geliyor.

Ve şarkıyı ben kesmedim ama sonu biraz hızlı bitti. Neyse, sağlık olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye. Astarova Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu. Spor severleri bekliyor Tutku FM bünyesinde. Ayrıca Samet Gayrimenkul'de Atakum'da Çobanlı Tramvay Durağı'nın orada yeni adresinde hizmetinizde sevgili dinleyiciler. Yine Samet Gayrimenkul'de Tutku FM bünyesinde hizmetinizde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM köylüden oğlu Arda Rengin'e bugün seni istemeden üzdüm evladım. Bil ki sevgim de desteğim de her zaman seninle iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Köylüden oğlu Arda Rengin'e armağan oluyor.

Seri bir şekilde sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Kaldığımız yerden değerli dinleyiciler, İyi yayınlar. Selamun aleyküm, ben Muhammed Rıza Kırık. Aleyküm selam Muhammed. A5 koğuşunda yatmakta olan ablam Beyza Yavuzere, A6'da yatmakta olan annem Necla Yavuzere, selam olsun geçmiyor günler şarkısı armağan olsun diyor. İyi yayınlar Tutku efendim, Emine Gökmen'den çarşambada bulunan kızı Gamze Yelkovan'a selam olsun. Kızım baban umudunu kaybetmesin, seni orada yalnız bırakmayacağız. Seni çok sevdiğini ve hep yanında olduğunu bil. Avukatımızla süreci takip ediyor, güzel haberler için umutluyuz. Haftaya salı görüşüne geleceğim seni. Öpüyorum kızım, iyi yayınlar dileğiyle. Emine Gökmen'den armağan olsun Gamze Yelkovan'a diyor.

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sırayla devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajınıza yer vermeye iyi yayınlar. A14 koğuşuna yatan biricik aşkım, eminim. Seni çok seviyoruz, kendine çok dikkat et. Hiçbir şey için asla ama asla canını sıkma, değmez. Sonuç her ne olursa olsun biz buradayız, bizi merak etme. Hayallerinden, bizden vazgeçme, aklın kalmasın. Annelerimizin ve babamın sana çok selam var. Seni bir ömür boyu gerekirse bekleyeceğim, her şey Milan ve Mefra'mız için. Seni seviyorum gümüşünden, armağan olsun, gitmeyesin şarkısı diyor.

Yayınlar ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Peki Alper için gidiyor bir başka mesajımız. Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne, bazen kelimeler incitir ama bir babanın sevgisi hiç eksilmez. Her zaman yanındayım evladım, iyi yayınlar notuyla Köylü'den Arda Rengi'ne armağan oluyor.

Harun ulaştırmış mesajını tüm gurbetçilere. Gurbetten sınıya Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun. Yine çok duygusal başladım bu gece, Taner abi diyor. Evet, bir gün dinlendik. Bu gece duygusal devam edeceğiz. Gelen istek şarkılarımız da bu yönde. Çünkü sevgili dinleyiciler, 23 yıl sıfırdan sonra %99 sizin istek şarkılarınıza yer vermeye özen gösteriyorum. Bir kez daha hatırlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınızı yayınlıyoruz, yer verebiliyoruz. Gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Ben mesaj artı mesajınızdaki şarkıyla beraber ikisini birlikte yayınlamayı tercih ediyorum. O yüzden bu biraz zaman alabiliyor. Çok daha fazla zaman değil. Yarım saat mesaj yoğunluğuna göre en geç bir saat. Bir yana kapalı C26'da yatan canım sevgilim Osman Memiş. Orada çok güçlüsün biliyorum. Hissediyorum bu günleri beraber aşacağız. Bizim aşkımız her şeyin üstesinden gelir. Her zorluğu aşar. Sesini duymadan geçen her günüm eksik kalıyor. Varlığını ve sana kavuşacağımı bilmenin bana verdiği umutla duruyorum ayakta. Seni çok seviyorum ve seni çok özledim aşkım notuyla. Canım sevgilim Osman Memiş'e armağan olsun diyor, canımın için şarkısı.

İyi yayınlar, ben Aydı Koşunan Efkarlı Ahmet Coşkun. Sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk ve bir o kadar da değerli olan A21'de bulunan gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun. Efkarlı Ahmet Coşkun'dan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: İyi günler Samsun TTP Kapalı A14 koğuşunda yatmakta olan İbrahim Cem Kayaaynı ağacın dallarıyız. Biz sen odada üşürsen biz burada titreriz. Dualarımızda sın paşam tez zamanda hepinizin çıkması dileğiyle seni seviyoruz. Bu şarkı başta sana sonra da koğuş arkadaşlarına armağan olsun aldırma gönül aldırma diyerek mesajını sonlandırmış. İbrahim Cem Kaya'dan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

Selamünaleyküm, ben A14'te yatan Emin Akdoğan, aleyküm selam. İlk olarak Can abim, Enes Yoruklu ve dostlarım Celal Saka, aynı yerde kader bile yaptığım reisim Çetin Kalaycı, başka koğuşta yatan kardeşim Osman Bayrak, Gürkan Aydın, Mustafa Angaya, Can Altıntaş, Emre Elibaler, Emir Şener'e, Yasin Sarı, Kemal Ercan, Azem, Azizcan, Yasin Buğra, Ramazan Demir dostlara selam olsun diyor. Ederin olsun parçası, armağan olsun diyor Emin Akdoğan'dan.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21.10 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Pazartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Selamünaleyküm, ben Ozan Uzgur. Aleykümselam, kader bile yaptığım aynı çatıyı paylaştığım C7 ve A5'teki özüm İnanç Keskinoğlu anılayınca Berat Efe Yıldırım, Şerafettin Dirican, Muhammed Anıl Torunoğlu, Ayhan Sisko, Ercan Taşkara, Canıma Can, Ali Yavuz'um, Mert Kaya, Alihan Ere, diğer koğuşlarda yatan Emin Hoca, Kuray Burak ve ismini sayamadığım bütün abi kardeşlerime selam olsun. Savaşanların değil, sabredenlerindir güzel günler, elbet bir gün asanlarım diyerek mesajını sonlandırmış Ozan Uzgur için geliyor.

İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da A26'da Melih Yavuz'a armağan oluyor. Orhan Baki ve İkra Çıtak'tan. Üzülmedim ki şarkısı başımıza var bir kara bulut ama içimizde var bir umut. Özgür günlerde görüşeceğiz, sadece sabır güzel dostum. Melih Yavuz'a armağan olsun. Orhan Baki ve İkra Çıtak'tan diyor dinleyicilerimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tutku efendim, ben Antemtiz Selçuk. Canımdan çok sevdiğim Ebru İkici için Öyle Ki Hasretimsin şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum Ebru'm, her daim seninleyim, sonuna kadar arkandayım. Bunu hiçbir zaman unutma dünyam, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Antepli Selçuk için geliyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda pazartesi gecesinde beraberiz ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Kapalıca 26'da yatan canım sevgilim Osman Memiş, kız arkadaşın seni çok seviyor öncelikle. Senin o güçlü ve sabırlı duruşun beni burada güçlü tutan tek şey kalbim hep seninle. Ben iyiyim, aklım bende kalmasın, her şey güzel, kavuşacağımız günü beklemekte geçiyor. Gözlerim, günlerim güzel, hayal kuruyorum ikimiz için. Seni çok seviyorum orada, sen de sabırlı ol, az kaldı kavuşacağız inşallah. Osman Memiş'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku efendim, ben Samsun'dan Çeçe Merve Bafra T tipi Kapalı'da yatan canım eşim Çeçe Kazım'a olanlar oldu şarkısını armağan ediyorum. Herkesin çok selam var aşkım, seni çok seviyorlarmış ama ben seni herkesten daha çok seviyorum. Tekrar istek göndereceğim, dinlersin diyerek mesajını sonlandırıyor Çeçe Merve'den armağan ediyor.

Sırayla mesajınıza yer vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Samsun T-Tipi A22 koğuşuna yatan Ercan Baştan eşime gelsin. Bu şarkı seni çok seviyorum bir tanem, çok az kaldı kavuşmamıza, biraz daha sabır sensizim şarkısı armağan olsun. Ercan Baştan ve Sedikir için geliyor.

Evet, sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, 21.38 saatimiz pazartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Şu anda değerli sevgili Hamdi abim dinliyormuş. Hamdi Kıyıcıoğlu, selamlar sevgiler gönderiyoruz ve Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan da tüm dostlara ve sevdiklerine armağan oluyor. İyi yayınlar diliyorum ben Musa Yazıcı'dan. Bafra T-Tipi A15 koğuşunda kardeşim Mustafa Yazıcı. Sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Sakın başını öne eğme, her zamanki gibi dik başlı ol. Bu abin kardeşlerin her zaman senin, her zaman arkanda değil yanındayız. Ve son olarak da sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz Musa Yazıcı'dan. Bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne, evladım sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Umudunu kaybetme, seni bekleyen, seni seven bir ailem var. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Köylü'den Arda Rengi'ne armağan oluyor.

Taner abi yayınlar Ankara'dan. Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'e yeryüzü şahit olsun ki seni gökyüzü kadar çok seviyorum. Sen benim en güzel yanım. Sen benim en güzel yarınımsın. Sen benim yüreğime ezber ettiğim en güzel doğamsın. Sabah erkenden kızlarımızı almaya gideceğim. İsteklerini ablana iletirsin. Canım benim görüşü de geleceğim mutlaka. Şimdiden söylüyorum, seni öylesiye seviyorum. Ya sen ya hiç şarkısı armağan olsun Ankara'dan Yasin'den.

0: ya sen ya hiç. Ben sensiz olamam ya sen ya hiç.
1: Tutku efendim.
2: Yeniden Volkan Demirci, Ekrem Aslan, Şapkalı Ozan, Umut Öztürk, Efkal Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Miraç Doğan'a, Bektaş Akgüz, Mario Serdar, başka koğuşlarda yatmakta olan cam parçaları, Mayhan Sisko, Gökmen Ülkü, Samet Yıldırım, Şenol Aslan, Mizra Seçkin, Mirza Seçkin, Doğukan Demiri, Bartu Akgül, Mertcan Kılınca, Fırkan Bektaş'a, Samet Ekçi, Ari Soydaş, Rıdvan Altıntaş, Yahya Sisko'ya ve

Bahtat E-Tipinde yatan resim Mustafa yazıcı. Selam olsun bugünler er ya da geç. Geçer abim biz her zamanki gibi başımızı kezeriz. Şimdi arkamızdan konuşanlar bakalım o zaman selam verebilecek mi herkes? Sana sırtını döndüğünde biz yine senin yanında olacağız her daim can parçam. Birader şarkısı armağan olsun Kudret Yazıcı'dan diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında. Merhabalar ki başım, nasılsın, iyisindir inşallah, bizdeyiz, bir sıkıntı yok evdeyseniz, radyo başındayız, her zaman senin yanında olduğumu bil. Apo'nun annesinin sana, Apo'nun Enes'in sana çok selam var, seni çok seviyorum, her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, bende kalmadı parçası, armağan olsun diyor ve Emrah Yalçın için geliyor.

Abdülkadir Gül abim doğum gününü kutlarım, kader bile yaptı. Abi ve kardeşlerine doğum günüm şarkısını armağan ediyorum. Abdullah Eş, Anıl Yalçın, Burak Şaban, Kadir Türkan, Hasan Türkan, Berkut Aybural'a, Murat Çabuk'a, Batuhan Keskin, Yasin Ay, İbrahim Sizer, Selahattin Akkuş, Samet Can Aküz, Müslüm ulaştığı için armağan olsun. Abdülkadir Gül abim doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

21.56 saatlerimiz devam ediyoruz geceye sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm. Samsun Kapalı'da cezaevinde yatan C26 koğuşundaki Osman Memiş kardeşimize, kardeşleri Samet, Affan, Ömer, Türkan, Eren kardeşlerinden çokça selam ve sevgiler. Her zaman yanında ve arkandayız. Bugünlerde geçecek inşallah elbet deyip bu şarkımızı ona armağan ediyoruz. Gelemez misin şarkısı armağan olsun. Osman Memiş kardeşimize armağan olsun diyor dinleyicilerimiz.

8.01 saatlerimiz tam evvel meykul. Sponsorluğunda devam ediyoruz geceye. Merhabalar, Trabzon'dan Gülşen Kul. Samsun TTP cezaevi A11 koğuşunda bulunan Gökhan Güle. Canımın içi her şeyim, her bir şeyim Gökhan'ım. Ablan seni çok seviyor. Kalbimde, yüreğimde, her yönümdesin. Seni çok özlüyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ablasının canı, annemin, Jüledi'nin, Doğuş'un, Olcan'ın, Minel Sun'un selamları var. Herkes çok iyi. Kimseyi merak etmeye Nisan ayının 3'ünden bu zamana kadar dinlediğim, içimi anlatan tek parça Bize Gelsin Ablasının Canı. Gülşen Kul'dan Gökhan Güle. Seni çok seviyorum, ihtiyacım var parçasını istiyorum ablan. Hep yanında, bunu unutma. Allah'a emanet olun. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşursunuz inşallah diyerek mesajını sonlandırıyor. Gülşen Kul ve sevdikleri için giriyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Samsun'dan Çeça Merve, kocam Çeça Kazım'a Alpiden Tesadüfümsün şarkısını armağan ediyorum. Kazım canım, ömür törpüm, ailene söylediklerini duydum, seninle gurur duyuyorum. Unutma ki ben seni iki mavinin arasından sevdim. Etrafımda mavi dört duvar, üzerimde ise mavi gökyüzü. Mavi gökyüzü şimdi özgürlüğüm olsa ne olur, sen yoksun. Daralıyorum, karın seni çok seviyor kucam diyerek mesajını sonlandırmış. Çeça Merve için geliyor.

İyi günler, ben Pınar Türe. Çarşamba kapalıda olan ablam Çağla Türe. Aynı gökyüzüne bakıp birbirimizi düşündüğümüz her gece biraz daha kavuşacağımız güne inanıyorum. Seni çok özledim, sakın güçlü olmaktan vazgeçme ablam. Seni bekleyen ve seni çok seven bir kardeşim var. Bu şarkı sana gelsin. Kalbim hep seninle yağmur yürektim. Benden sana gelsin ömrüm canım ablam diyerek mesajını sonlandırmış Pınar Türe.

0: yayınımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Özdemir Kırık. Aleyküm selam buradan sevgili kızım Beyza Yavuzer'e ve Necla Yavuzer'e selam olsun. Umudunuzu kaybetmeyin güzellerim. En yakın zamanda karanlığı beyaza boyayacağız. Yeter ki güçlü olun. Siz güçlü oldukça biz daha güçlü oluyoruz. Yeter ki birbirinize tutunun canlarım. Özdemir Kırık'tan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, Y22'de yatan canım eşim Hakan Bektaşoğlu'na armağan ediyorum güzel günler şarkısını. Seni çok özledim, çok seviyorum, her ne koşulda olursa olsun ben senin yanındayım, senden razıyım, Allah da senden razı olsun. Çok az kaldı özlemim, sabır sana, beklemek bana düşer, Eylül ve Eymen seni çok öpüyor diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Son vapurda ayrıldı limandan, son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların, kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

İyi yayınlar Enes Yadigaroğlu, Samsun Açış Ezan'da yapmakta olan başta canım kanım abim Ömer Yadigaroğlu, Emirhan Aslan ve Anıl Yalçın, Umut Akın abilerim ve Mertcan Bozkaya kardeşime selamlarımı yolluyorum tez zamanda. Kavuşmak ümidiyle inşallah Allah'a emanet olun. Ben her daim yanınızdayım. Yaşanmayan Günler başarkısı Enes Yadigaroğlu'ndan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun kapalı yatmakta olan eşim Ebru Yılmaz, Karabulut'a kalbim. Yine 4-5 günlüğüne çalışmaya gidiyoruz. Ödeme işini yarın öğlen yüklü miktarda halletmiş olacağım kesin. Gelemeyeceğim ama bu haftalık böyle ömrüm kötü şeyler oluyor. Ben sana yine mektup attım zaten, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. İhtiyacı var şarkısı Fırkan'dan eşi Ebru Yılmaz, Karabulut'a armağan olsun diyor.

Samim İkbal Meyko sponsorluğunda beraberiz. 22-22 saatlerimiz pazartesi gecesinde tüm mesajlarınıza yer veriyoruz sırayla. Yayınımız gece yarısına kadar da devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Selamun Aleyküm, ben Burak Kaygısız. Aleyküm Selam C22 koğuşunda yatan kardeşlerim Erdal, Büyükdağ Recep, Büyükdağ amcam Müttalip, Ömür, Berkay Aka, Hayrullah Kılınç, Seyfullah Başkur, Seyfullah Tunça, Fatih Karahsan, İlhan Kutbay, Ümitcan Ay, Erdem Tekin, Aslan Serkan Koloğlu, Yusuf Taş, Mehmet Ali Gültekin, Tulgar Aslan, Melih Altay, Hakan Bektaşoğlu, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Tuna Han Çakır, Batuhan Öz Yılmaz, Abdullah Emel Mutlu, Emirhan Kaplan, Yağız Çetin, kardeşlerime gelsin. İlhan Kutbay abi, seni seviyorum. Gençlerle aranızı iyi tut. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Burak Kaygısız'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Avon Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na, seninle aynı gökyüzüne bakmak bile bana huzur veriyor. Kalbimde taşıdığım en güzel his hep sen oldun. Seni sevmek hayatımın en güzel gerçeği Sait'im. Unutmayacağım şarkısı Armağan Olsun Sait Babaoğlu'na diyor.

Geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Mesafeler, şartlar, koşullar ne olursa olsun hep arkanda durduğumu unutma. Sakın ha sakın. İnşallah yanına gireceğim, mahkemene gireceğim. Allah izin verirse gerçekten bütün zorluklara rağmen göğüs germeye devam ediyorum. Kanım kurusun parçası, aslan gibi ayakta duran, güzel yürekli olan Batuhan Pehlivan'a armağan ediyorum. Ayça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Tutku Efendi Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, şu anda mesaj yoğunluğuna göre yarım saat içerisinde mesajınıza yer veriyoruz. WhatsApp üzerinden Samim Gayrimenkul sponsorluğunda 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar ömrüm Halim Aktağ'a seslenmek istiyorum. Kalbimin sahibi bu geceki şarkı sana gelsin. Bil ki sesimi duyuramıyorum. Bil ki elini tutamıyorum ama seni her gün aynı sevgili düşünüyorum. Özlemim her geçen gün büyüyor. Dilerim bu şarkı sana ulaşır ve seni bekleyen birinin olduğunu hatırlatır. Seni çok seviyorum. Yer yürek yaram şarkısı Halim Aktağ'a armağan olsun.

Gözden olgunlaştırır, kaybetmeyi sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sevdiğim sözlerinden bir tanesi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben A14 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş. Aynı sofrayı paylaştığım cam parçalarım Anıl Kılınç, Çetin Kalaycı, Azem Adanlı, Kemal Ercan, Ahmet Hamdi, Erezi, Azerbaycanlı, Ermetin, Emir, Şener'e, Aziz Can, Hünerli, Osman Bayrağ ve farklı koğuşlarda yatmakta olan abim Enes Çoruhlu'ya Kader Torbası şarkısı armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında. Burhan Çakır'dan tüm dostlara, ayrıca Ali abiye armağan olsun en güzel şarkılar. Seviliyorsun Ali abi diyor Burhan Çakır ve dostlarına armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, merhabalar yengem, ben Apo, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz, Emrah'la beraberiz. Her zaman senin yanındayız, kendini yalnız hissetme. En kısa sürede tekrar bir arada olacağız. Sen bizim en sevdiğimiz yengemizsin, seni çok seviyoruz. Abdullah Gülsoy'dan Kübra yengesine, yalnız değilsin parçası armağan olsun diyor Abdullah Gülsoy'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengin'e, evladım sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez, umudunu kaybetme, seni bekleyen, seni seven bir ailem var. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Arda Rengin'e, armağan olsun köylüden diyor. İyi yayınlar sevgili Kalpten Kalbe, Taner selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar olsun. Öncelikle bu muhteşem programı şu an dinlemekten anıları hatırladım. Uzun süre oldu, görüşemiyoruz valla. Tutku FM ailesini özledik, sizi yormayayım. Sıradaki şarkı Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, İhsan Taşdelen'den diyor.

0: Tutku FM.
1: İyi yayınlar Bafra 15 Koğuşu, kardeşim Mustafa Yazıcı ve Kader Birliği yaptı arkadaşları Uğurcan Güldiken, Ahmet Şen, Esra Bilsel, Soner Tırpan, Yusuf Alabaca, Musa Durgun, Mertcan Badana kardeşlerime sonsuz sevgi ve özlemlerimi iletiyorum. Özgürlük servetiniz olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Nereden düştüm parçası armağan olsun diyor kardeşim Mustafa Yazıcı için ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Bir yayına kurban olduğum bir gün bütün suskunluklar bitecek. Geriye yalnızca gözlerimizin birbirine anlattığı seda kalacak. Ben seni ne zamana sığdırabildiğim ne de kelimeleri. Her özdeyişimde adın kalbime yeniden yazılıyor. Her duamda sesin gökyüzüne karışıyor. Sen benim en derin sessizliğim, en güzel umudumsun. Bu hasret bir gün sona erecek ama sana olan sevgim zamanın bile eksiltemeyeceği kadar derin kalacak. Seni yüreğimin en dokunulmaz yerinde ilk günkü aşkla seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, gülüm türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

Kaldığımız yerden geceye devam ediyoruz. İyi yayınlar Arda Rengin'e, annesinden armağan olsun bütün güzel şarkılar. Sabırla ve zamanla oğlum diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz, annesinden Arda Rengin'e armağan oluyor.

İyi yayınlar. Biz A24 koğuşunda İbrahim Aslan, Uğur Akın ve Bertu Akgün. Buradan can dostlarımız ve kardeşlerimize selam olsun ise şarkımız Susmayı Öğrendim şarkısı. Tüm dostlarımıza armağan ediyoruz diyorlar. İbrahim Aslan, Uğur Akın ve Bertu Akgün için geliyor.

20.13 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar canım kızım. Bilki annenin duası da sevgisi de her an seninle. Hayat bazen bizi zor sınavlardan geçirir ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Güzel günlerin geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Sen güçlü, güzel yürekli bir evlatsın. Başını dik tut, umudunu hiç kaybetme. Seni özlemle bekliyorum. Allah seni korusun yavrum. Seni dünyalar kadar seven annen, annesinden Kübra'ya Bergüzel türküsü armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Pazartesi gecesinde 23-22 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler ve şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. İyi yayınlar, kurban olduğum sen kalbimin en güzel duası, ömrümün en kıymetli bekleyişisin. Hasretin içimi yaksa da umudum hiç eksilmiyor. Biliyorum bir gün bütün yollar sana çıkacak, o zamana kadar sevgim de dualarım da hep seninle her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya can yoldaşım parçası armağan olsun diyor ve Emrah Yalçın için geliyor.

0: Selamlar A20'de olan eşim Bırakcan Aslan için. Aşkım, aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında, her gün seni biraz daha özlüyor. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Mektup yolladım Ayça ile. İşten çıktık, beraberiz. Her şey yolunda. Hasretim kurban olduğum kocam, dualarım seninle. Seni çok seviyorum. Yer bahtımın kar beyazı parçasını rica ediyorum. Eşim Bırakcan Aslan için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

İyi günler Samsun T-Tipi A22. Koşuna yatan Ercan baştan eşime gelsin bu şarkı. Seni çok seviyorum bir tanem. Çok az kaldı kavuşacağımıza. Biraz daha sabır. Karayazı parçası Ercan baştan için armağan olsun diyor.

0: Ali Yener TTPC 22 koşuna yatan eşim Turan Çam, zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Sen içeride sabrediyorsun, ben dışarıda senin için ve oğlum için ayaktayım, seni seviyorum. Kendine çok iyi bak, nöbetteyim aktif. Dinleyemiyorum, yıkılmak yok şarkısını armağan ediyorum eşim için, armağan olsun Gülsevim'den diyor. Turan Çam için armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

En Kalpten Kalbe programında radyolarına yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. 2 mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Köylü'den Arda Rengi'ne evladın sabır en karanlık günlerin en büyük gücüdür. Bugün demir kapılar ardında olsan da hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Seni bekleyen, seni seven bir ailem var. İyi yayınlar mesajıyla Arda Rengi'ne armağan olsun Köylü'den diyor.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: kaygısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim ayaklarım.
1: Arda Rengin canım oğlum, anneden yüreğini güçlü tut, bu zor günlerde geçecek duvarlar sevgimize dualarımıza engel olamaz. Her gece senin için dua ediyorum, seni bekliyorum. Mevlana der ki sabır acı ise meyvesi, sabır acı ise de meyvesi tatlıdır. Sabret oğlum, her karanlık, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah vardır. Allah gönlüne güç, kalbine huzur versin. Seni çok seviyorum, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Annesinden Arda Rengin'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve Halit Bilgin çalıyor sırayı.

23.57 saatlerimiz 23.00 itibariyle Kalpten Kalbe programında başladı beraberliğimiz. Mesajlarınızla birlikte hemen şarkılarınıza da yer vermeye takipli özen gösterdim şu ana kadar sevgili dinleyiciler. Ve yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Murat Kıyabakan'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. İyi yayınlar diliyorum Cem Arlı, bütün dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Cem Arlı'dan armağan oluyor ve Murat Kıyabakan söylüyor. Ben

0: katkılarıyla.
1: Saat her gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, geceyi dahil bekleyen son bir mesajımız. Yığınlar kurban olduğum, ne kadar uzak olursan ol, kalbime en yakın sensin, beklemek yoruyor belki ama seni sevmek bütün yorgunlukları unutturuyor. Gün gelir yollar biter, biz yeniden aynı duada buluşuruz. Seni her geçen gün biraz daha çok seviyorum, yarın aramanı bekliyorum. Seni çok seviyorum, her şeyim, kocaman öpüyorum. Üzerini ört Rabbime, emanetsin. Her şeyim Emrah Yağçın'dan Kübra'ya. Bela olurum şarkısı Uygar Doğan Ay'dan rica ediyorum diyor. Emrah Yağçın için geliyor.
2: Tutku FM.

Erken Kalbe programında saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında saat 20.00 itibariyle buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde İstedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin. Elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

neler, neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Bebeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.